aris dagesi, vertanisi, huskanın krikorisi, nersisi, sahaga, tamieli, evkata, mesroba, martabedin, evkri,